Si Aoun, ya sama kursa. Amuna yeye, amuna yeye, koma sama kursa. Tanga tanga umbusa tanga, ne sama kursa. Nikan so.